0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
13: Да, да Турција غاگ رادیو да.
14: Хосуме Туркијеи зајна Радио Гајана.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
17: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radyo Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
13: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Assalamu alaikum, hürmetli radio dinleyicisi, aziz kardeşler. Anlatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 23. Ağustos Tekşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetli radio dinleyicisi da anlatışlarımızı her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'den 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzda internet sayfası www.tr.net.tr yansızık uygur adresleri arkalık bir vasıtanlı yalaysla. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 6'dan 7'de geçen. Ürümçü vakti etken saat 9'dan 13'ü boğan aralıkta sünni emrah ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetli radyonlukçuda. Anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle yeni İran'ın tüncü çariki Yıldızlar'dan yanırgan sada ve Nakşımızdaki Katarlık programına bağlı olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bilip olunuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari'ye riyasetçilik kılımım.

Radiyonluqçuda әмді қабарлы аңлайсыла бүгінке мойым қабарларымыздың тәпселемез мұндар төвендікчі. 40-шы Исралияның ғыззаги қиған ұжымларда өлтүрілгенлерінің саны 73.419 көрледі. 40-шы Исралия армиясының 2023 жылы октябрьден бұян ғазза өлкесі келіп баға ұжымларда өлтүрілгенлерінің саны 73.419 көрледі. 40-шы Исралия армиясының 2023 жылы октябрьден бұян ғаззаға қиған ұжымларда аятын айрылғанларының саны 73.419 көрледі. Ғаззадық сәхия министрлікіден илан қылынға язын баянатта Исралияның ғаззаға қартылға ұжымларда өлтүрілгенлерінің саныға мұнасибетлік ақырқы ұшырла әм бәрленді. Ақырқы 48 сағатта ғаззадық доктор халлаға 2 жесет ве 4 ярыданың іліп келінгелдікі әскертілді. Қарабылық астыда тәхеч мұңлачы жесет чықырылышын күтмекте. Ғаззада ұрыш доқтыш жолға қойылған 2025 жылы 10-шы октябрьден бұян Исралияның ұжымларда 1285 кішінің аятын айрылғанлығы, 4253 кішінің ярланғанлығы, қарабылық астыдан болса 813 кішінің жесетінің чықырылғанлығы білдірілді. Исралияның 2023 жылы октябрьден бұян ғаззаға қиған ұжымларда өлгенлерінің санының 73.419-ға ярланғанлар санының 174.364-ге өрілгенлігі білдірілді. Ғаззада харабылык астыда тәхеч мыңлачы жесеттің барлығы ескертілмекте. Hürmetlik radyonluqçular, Amerika BDT-ga bolgan 5 milliard dollardan artıq qarzının bir qismini töleşini planlamaqda. Amerika hükümeti Birleşik Devletler Teşkilatı'na boğan 5 milyar dolardan artık karzının 850 milyon dolarlık kısmın töleşini planlıqanlıqını Kinaş Palatası'na bildirdi. Amerika mesullarına evadilgen ve Asköytet pres terpidin igilengen uxturuşlağı karaganda Amerika Taşkışla Ministerliği BDT umumi ham çotuğu tülündüğün əza bedellerinin bir parçası süptüde 725 milyon dolar ve Haiti bilen Kongo'daki BDT tençlik saklaş güçleri hareketlerine 125 milyon dolar acırtış planı bağlıqını ilan kıldı. BDT uçurları karaganda Amerika'nın BDT əzalıqı münasibetlik 5 milyar dolardan artıq əza bedeli qarzı babılıb. Bu miqdarının 2 milyard dollardan artıq qısmının umumi xam çotqa 3 milyard dollarının tinçlik saqlaş güçləri hərəkətlərgi təbəşkilliki bildirildi. Amerikanın BDT vəkalətçisi məslik münasibətlik baha bir iştəlpigə dərhal cavab bəmədi. Hürmətlik radiyonluqçıla, Amerika bilən Kanada otturusda baş kırsı yüzbədi. Trump Kanada hükümetini qatdıq əyipildi. Amerika Birliği'nde Donald Trump iki devlet oturusu davamlaşıp atkan baş kırısı da Ottawa hükümetini Amerika yüzegilik mahsulatlarına yukarı baş koyuş bilen eyiplep nişanı aldı. Amerika Birliği'nde Donald Trump yakşembi günü Kanada'ya kartılgan bajlağı kritike eyipleşlerini yenilap Kanada hükümeti bilen boğa münasibetlerini ve devletinin soğut siyasetlerini yeni bir kıtım nişanı aldı. Trump Truth Social hesabı dilen kıyan bayanatı da Kanada bir iştat bulmağan turuqluq, iştat buluşunun barlıq özelliklerinin bəhrimən buluşunu xalaydı o dedi. Kanadanı Amerika yezigilik məhsulatlarına yukarı baş koyuş bilen mi eyipligen Trump, Amerikalıq dekkallarının illadın beri eğer nisbetlerdeki başlığı düşkaya gelikini ilgir sürdü. Bayanatla, iki devlet oturusu küçüğü vatkan soğudu gelişmesindeki davamlışı vatkan peytki doğru geldi. İlgiri Kanada Başministri Mark Carney, Amerika'nın Kanada'nı bölüş ve zeyi yetküzüş məksisi de yeni bacılarını işletiş bilene ipligen ve bu kademlerini bir hesap hatası edip tarifligen idi. 8. sentabrdan başlap, birge bir nisbette 3 iliş bajlarını yolu koyuşu verdi bəgən Carney, Washington'un kabul kılmaydıgan taleplerini oturup koyuşu bilen Kanada'nın soğudu müzakirlerini toktatkallıqını ilan kıyğan idi. İki devlet oturist ki kilişen meslek Ottawa'nın Washington tərbidini oturu koyulgan şartlardaki üzgürüşlerini kabul kılmaydıgan dəb karşı ve soğudu müzakirlerini toktatış kararı ilişidinkin teşvişlik olmadı geldi. Hürmetlik radiyonluqçıla, İsrailiyelik yukur dərcilik mesulla, Netanyahu'nun davamlı şıvatkat uruşlarının ahırlaşışını halamaydıqallıqı ve işindiqallıqı bildirildi. İsrailiye taratkuları, yukarı dercilik İsrailiyelik herbi mesullarının Netanyahu'nun yıkılı şıvatkan parlament saylamlarına tosalığı buluş, ya ki keçiktiriş məksisi de Gazze'deki veziyetini tekimi keskilleştiriş

Malaysiya İçki İşlər Ministri Seyfəddin Tasutiun bin İsmail bilən görüşdü. Söhbətdə iki dövlət oturusdakı bexətərlik, terrorla qarşı görüş və axbarat almaşdırışqa oxşaş məsələlərdə həmkarlıq aşırış məsələsində fikir birliyi hasil qılındı. Pakistanın rəsmi xəbər agentliyi Associated Press Pakistan'a Pakistan'ın xəbər qılışıca Naqvi Pakistan'da ziyaratı buluvatkan mənsəbdişi Seyfuddin bilen payitaht İslamabad'da görüşken. Ministerler iki taraf münasibetlerini ve içki bexatirlik meselesi de hemkarlıkın açılış meselelerini müzakirleşken. Terrorla karşı göreş ve zehirlik çekimlik etkisçilik meselesi de akbarat almaştırışının bexatirlik meseleleri bilen köreş kılışta mühim rol oynadığalıqın ihbadilgen ministerler iki devletinin sakçı akademiyaları otturistik hemkarlıkın için kurlaştırış meselesi de fikir birlik asıl qiğan. Naqvi ve Seyfuddin ministerlikler ötürüsü de ortak hizmet korpusu kuruluşu ve sahil amallıqı oxşaş bexatirlik sahilerde hemkarlık ornutuş meselelerde gelişti. Hürmetli radioçular, Tornun Sultanları Avrupa Ali Dercilik Müsabıkısı da ikinci müsabıkısı düşüdü. Türkiye'nin A Milli Ayalla Futbol Etirti Trendyol 2026 Avrupa Ali Dercilik Müsabıkısı'ndaki ikinci müsabıkısı'nda bugün Slovenya bilen müsabıkı düşüdü. Sinan Erdem Tendirbiye Zal'da oynadığı müsabıkı saat 19'da başlandı. Tornu Sultanları'nın bu halkılık müsabıkısı TRT 1'den bir vasıta takıldı. Ay yıldızlıkla Litonya, Polşa, Germaniya, Slovenya ve Vingriya bilen A grubu'da oynanmakta. Ali Dercilik müsabıkadaki tuncu müsabıkada devlet komandımız Litonya'nı U7'ye karşı 25, 25, 16'ye karşı 25 ve 16'ya karşı 25'lik netice bilen 0-3'te yandı. 4 okşamağın grupta 6'dan etirat ornağın müsabıkı grupta 6'dan 4'e girgen etiratla ahırkı 16 aylanmışsa da müsabıkı düşüdü. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda haberler aldınız.

gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

TRT Uygurçu'nun hürmetli klasmelleri, bazı cayla buludu ki, insan uladın yaraklaşkandı mı, bu cayla insanın kalbinin yaraklaşmaydı. Bir öğünün tamları, bir yüzünün üstten yolları, yarakladı kalan bir tağdın gülengisi, ya ki illa ilgerdin söylüp gelgen bir nakşi avazı, vakitin içinden ötüp, eslimelerde yaşnaşında onlaştırdı. Suriye Türkmenlerinin hikayesi mi, Halep'nin koçulardan Bayır Bucak'ın tağları geçe, Fırat Kırgaklardan Irak coğrafyayla geçe sozulgan aşındak bir musafenin izlerini saklıp gelmekte. Bu musafede küç fakat makam almıştırışlı emez, belki til, nakşa, enene ve eslimlerimi bile ilip yanıştır. Bugünkü programımızda bu esliminin koşaklarda, mersiyelerde saklanan azaplarına ve barlık ayrılışlığa karmayı kellesi tutaşkan üç mes ümitlerine kulak salınız. Kenan Dağdı Dıkıtı'nla programımızda bulsun. Suriye Türkmenlerinin yıldızı Türkistan'dan Anadolu ve Yakın Şarkı sozulgan köçüş yıkım işçi şekillengen. Selçuklu'yla ve Osmanlı'yı devirden başlap, hele Bayır Bucak, Lazkiye, Hama, Humus, Rakka, Telebiyat ve Demşik ülkelerine yıldız tartkan. Karvanla, koşunla ve köçüşle kesişken bu kent medeniyet coğrafyası da Türkmen amcası özleri yaşayan rayonlarının tesirinde özgücü şive, enene ve müzik şekillerini terakki kıldıgan. Bu medeniyet coğlanmasının en güçlük merkezlerden biri olan Bayır Bucak'ta tağ, orman ve deniz bilen arılışıp terakki kıygan turmuş Türkmenlerin tili ve enenlerine özgücü tüspegen. Suriye Oğuzlarının yani Türkmenlerinin medeniyet hayatı da aile, uruk cemet ve hoşundaçılık münasebetleri ötmüş bilen kelgisi otursuz kurulgan intayın küçlük köyrüklerinin biridir. Ağzaki hikayeleri ballağı ügütülgen sözle heyit ayemlerde davamlaştırılgan enenele, dastkallarda tılgan taamla ve toylarda eğitilgan nakş koşakla medeniyetinin evlattan evlatka yetkizilişini kapalı etkiyi köçüş ve mecburi orun özgertiş bilen okşumağan coğrafyayla kadar kalan Türkmenler yeni de fakat boyumlarını emez, tilini, yemek kültürünü, müzikelerini, aile enenlerini ve arkada kaldığıgan yazılarının eslimlerini mi bilde ilip bağlan. Bu vecidin Irak'ladık ağan bir cay, vakitin ötüşü bilen fakat bir coğrafyaya bulaştın çıkıp, balalıkların, aile hikayelerinin, yiğitlerinin ve yok olan hayatlarının eslimsi gaylanan. Bu esliminin en küçük toşoçularından biri müzik idi. Nakşi müzik iddiaları da aşıklık, musafirlik, ayrılış, ölüm, uruş ve umut örnelip Anadolu, Suriye, Mezopotamya otursuzdaki tarihi medeniyet zaretlenişini okşumağan nağmelerini, ritimlerini ve nakşi usullerini bir yegecem kıyan. Bolup mu toyla nağrı sunayının ritimi nakş koşakla ve usulla bilen ötmüştün kegen nağmele kaydedin yaşlıgan. Demisi mi cemiyet, medeniyet eslimisine bir yegi cem bulup billi yaşıntılgan muhim bir küreş meydanıdır. Suriye Türkmenlerinin medeniyet eslimisi koşak, mersiye, uruşlarının köçüşlerinin, yoktuşlarının ve arkada kaldırılgan hayatlarının azabını öz koyuna kalan bulup, o öz nöbeti diyene unutuşka

karşı yangrağan küçük bir sadadır. Xalq şeiriydi. Bu əslimini söz bilen yaşnatsa, qoşaqnın yıqılınqıdı götürülgən tinç sadala, barlıq azablağı qaramayı bir xalqnın tili bilen, naqş qoşqı bilen və ən-ənlər bilen barlıqın davamlaşdırıb atqallıqın anıltıdı. Köçüşle nurgun kişilerin öz tupraklarının yaraklaştığıgan bolsumu, mədiniyetine yeni caylarga ilip bağan, ulanın yemek kültürü, naqş qoşaqları, yiğitla, toyları, tili, okşumağın coğrafyalarda mı yaşanatına bağımlaştığıgan. Bu vəcidin Suriye Türkmenlerinin miraslarını qoğdaş, qoşaqlarını, xalq şiirlerini, köçeklerini, şive alaydiliklerini ve aile hikayelerini gelgüsü evlatlığa kaldırış arkalık, ötmüşünün avazını gelgüsü yetküzüştürüş çallıqıdır. Suriye Türkmenlerinin hikayesi, köçüşünün fakat bir üzülüp kılış emeslikini, şunun bilen birge, medeniyetinin bir seperişkellikini köstüp biridir. Bir bala, çoğunlardan intayın kadimi bir naqş qoşaqını ügengende, bir aile ötmüşten kalan bir heyt en-ensin davunlaştığında, bir yemek türü yeni bir devlette kayıt edin pişirilganda, ya ki bir yüzünün ismi yılla ötkendin ki mutlaka ilinganda, medeniyetinin yaşnaşını davunlaştırıp atkallıkını göstüdü. Halep'tin kuçulardan Bayrı Bucak'ın tağları geçe, Fırat Kırgaklardan dünyanın okşumağın caylardaki Türkmen öyleri güç sözülgan bu ortak esleme, tilda, naqş qoşaqlarda, mersiyelerde, dualarda, tamaklarda ve aile hikayelerde namayen bulup durdu. Çünkü insan öz yurtunun yaraklaşışı mümkün, bırak yurtunun evazı insanın içinden uçup gitmeydi. Köçüş yıldızlarını orundan tövürtəliydi ama ulanı bütünleyi üzüp taşlayanmaydı. Mersiye arkada kağallarını əsildirdi. Naqş qoşaq ötmüş bilen bugünün otursudu kövrük korudu. Qoşaqla bolsa barlıq aylışlığa karamay kelgüsüki karap mangan hayatını anıltıdı. Mədiniyet əslengen kelgüse evlatlığa yetküzüp bilgen əhvalda heç qandaq çigira uruş ya ki vaqit bir xalqının əslimsinin kötürülgen əvazını üçürenmeydi. Suriye Türkmenlerinin hikayesi bizge şunu göstüp biridir ki, bazı yıldızlar toprakların astı demez, insanın eslimsini yaşnaydı. Bir merziyede ötmüşünün azabı, bir nakşıda yurtunun eslimsi, bir koşaktı bolsa kelgüsüki sozulgan ümit yoşunğan boladı. Çünkü insan öz yurtudun yıraklaşsa mı, yurtunun evazı onundan yıraklaşmaydı. Yıldızlardan yanrağan her bir sadağa okşaş, bu sadamı çigirladın ve vakitladın halkıp ötüp yaşayışını davamlaştığısı. TRT Uyghurçının hürmetli ihlasmenleri yukarıda Yıldızlardan yanrağan sadalı anamlık programımızı odunlağı sunduk. Geler hepte yeni bir avaz bilen uçraşkıca aman boğaysla gayr hoş. Yıldızladın yangrağan sadağı.

Adalet ve Terakkiyat Partiyası 14. Ağustos kurulganlığının 25 yıllıkını tebrikledi. Türkiye bu çoğarak eserini Türkiye'nin dünyavi güç tertibindeki oranının yukarı götürülüşü yol açan hel kılgıç bir devirde baha veriyordu. Partiye kurulup uzun ötmeyi hakimiyet bir şey geldi. Ve kinki yıllarda Türkiye'nin içki siyaseti ve halkara ornada çunkur özgürlüklerini vücut çıkardı. İçki işlerde mukumluklarını küçültecek ehmiyet belgen hükümet, kinçe Türkiye'nin rayılılık ve dünyavi rolun aşırışını maksat kıyan güçlük ve emniyetçen taşkı siyasetini şekillendiriş ve yol koşku yüzlendi. Adalet ve Terakkiyat Partiyası hükümeti hakimiyetinin destlepki yıllarda iktizatını küçültüş ve Türkiye'nin halkara ordunun yakışlaşkı merkezleşti. Avrupa İttifakı'na azab oluş nişanı karab ilgirleş bilen bir vakitte koşun devletler bilen boğan münasebetini mu yakışlaşkı terişti. Vakitinin ötüşüge ekşip, Türkiye iktizadi küçün kengeytiş ve rayılılık tesirini aşırış için Otur Şarık, Balkan, Afrika, Kavkaz, Otur Asya ve tekim Irak rayılılığa kartılgan köp yönelişlik içiftiş siyasetini yol koydu. Şunun bilen birge, Gərb bilen boğan enenevi münasebetlerini üzmesinin taşkı münasebetlerini köp hıllaştırışı terişti. 2005 yılı Avrupa İttifakı azabılış söhbetlerinin başlanışı Türkiye'nin garipki yüzünüşünü namayan kıldı. Bu mezgilde Ankara hoşunları bilen boğan, ciddi çiliklerini peseytiş, Afrika'ya iç yüktiş, Paris koltuğu devletleri bilen iktizani münasebet terakki kıldırmış ve Otur Asya bilen boğan organlaşkan alakını küçük.

HQ çıkadı. Hakimiyetinin ikinci 10 yılı da Adalet ve Terakkiyat Partiyası, Uttur Şerhtiki Arap bozgulanları, Suriye'deki kalaymakamçılık, Şerq Akdeniz'deki ciddiçilik, 15. yıl herbi özgürüş bozgulanı, Garip'nin Türkiye'nin müstakil siyasetleri gibi olan narazılığı, Rusya-Ukrayna ciddiçiliki ve Katar'ı yürgüzülgen Kamal Katarlık bir Katar sınaklığa düş geldi.

Türkiye NATO bilen boğa alakasını küçeytiş bilen bir vakitte Rusya, Otrasya, Paris koltuğu, Asya ve Afrika Katarlık başka küçük merkezleri bilen mu callık ve evrişim münasebetlerine ravajlandırdı. Bu stratejilik müstakillik Türkiye'nin müdafiye iktidarını küçeytişi şarait yarattı. Türkiye'nin müdafiye sanayidiki yerlik işlep çıkış nisbeti 2002 yılı 2% etrafıda boğan bolsa, bugünkü günde 80%'den aşkan ve devamlık işi vatkallığı bildirildi. Türkiye'nin uçuksuz hava aparatları, uruş parahotları, bronikleri, başkurulduğun bomba sistemleri ve elektrolik uruş iktidarı iktizatı töhpü koşuş bilen bir vakitte Pakistan, Ukrayna, Paris koltuğu devletleri, Afrika ve Otrasya bilen boğan münasebetini çunkurlaştırıştaki taşkı siyaset kuralı aylandı. Bayraktar uçuksuz hava aparatları ve 5. evlat Khan köreşçi ayrıplarını halkara sahnede dikkat kozgudu. Türkiye'nin müdafiye ve avasiya eksporti 2002 yıldaki 248 milyon dolardan 2005 yılı 10 milyar 50 milyon dolara yetti. Müdafiye sanayideki ilgirleşle Türkiye'nin harbi hareketlerini tekimi müstakil edip bir şey şarait yarattı. Şunun bilen birge Türkiye teknikilik kemçilliklerini toluklaş için tetkikat ve terakkiyat sahesine zor meblağ silivatıdı. Türkiye ötken 20 yılda Somali, Katar, Libya, Pakistan ve Azerbaycan'ın yüzü çıkan bir katar devletlerde herbi mevcutluğu ve müdafiye hemkarlıkını küçeytti. Türkiye 7 Ağust Müslüman dünyasındaki birdenbir yadro kuralıgı devlet boğan Pakistan ve dünyadaki en çok nefti işlep çıkartışı devletlerinin biri boğan Saudi Arabistan bilen 3 taraflık müdafiye ittifakı kurdu. Başka Arap devletlerinin bu, bu ittifakka koşuluş mülçerliğine batkan bulup, bunun rayılık, bekhaterlik, emkarlıkı ve tinçlik berpa kılışta yeni devrinin başlanışı buluşunun mümkünlüğü otur koyulmakta. Türkiye, Balkan ve Otrasya devletleri bilen bu güçlük, iktizadi ve diplomatik münasebetlerini terakki kıldırdı. Türkiye 2005 yılı Balkan devletleri bilen birlikte 72 dokunuşlarının kayıt partilişinin aldığını iliş, çigra bekhaterliki, energiye ve katnaş sahalardaki hemkarlıkını ilgir sürüş maksidi de Balkan tinçlik süpsü katnaştı. Otrasiyadı bolsa Türkiye 2021 yılı Türk genişinin asası da Türk devletleri teşkilatının kuruluşuna itekçilik kılıp rayon bilen boğan münasebetlerini organlaştırışını küçeytti. Türkiye Hemkarlık ve Maslaştırış İdaresi TİKA, Yunus Emre İnstitutu, Türkiye Okuş Mükafatı Programması, Türkiye Muharip Vakfı, Afet ve Ciddi Ehvallarını Başkuruş İdaresi, Türk Kızılay Cemiyeti ve Türkiye Hava Yolları Katarlık Organları her hıl yolla arkalık Türkiye'nin içtimai ve medeni bağlanışlarını kengeytip geldi. İktizadi Hemkarlık ve Terakkiyat Teşkilatı sallık malumatlarına asasen Türkiye 2024 yılı tahminen 7 milyar 300 milyon dolarlık umumi iki taraflık terakkiyat yardım belgen bulup bunu 6 milyar 100 milyon doları insanperverlik yardım elden teşkil tapkan.

Hormuz boğazının halkıgan yeni bağlanışla İran-Amerika uruşu mezgilde Hormuz boğazının takılışı, kuruqlık yolu, tümür yol ve turbi liniyası türlerde görülgene dek Arap devletlerinin Türkiye arkalık başka rayıllağı tutuşuş ihtiyacını aşırdı. Paris koltuğu devletleri ve Irak Türkiye arkalık garip çıkış yolu erişişini hala vatkan bulup, Türkiye bu yeni hemkarlık yüzünüşünü karşı almaqtı. Yakın kıyılada Türkiye'nin taşkı siyaseti, rayolluk ve dünyavi gün tertibki təsir göstüş məqsidi de xalqara teşkilatlar işçiler tihama kitiplaşdı. G20

دولت گروه شمال اتلانتیک اهدی تشکیلات اسلام همکارلک تشکیلات و ترک دولتلر تشکیلات قطرلک منبرلادگی اکتیب رولی انتالیا دیپلماتیا منبردن خلقرالک منبرگ اهلنشی شندقلا برلشکن اتلات تشکیلات یوروپا بیخطرلک و همکارلک تشکیلات دایرستگی واسطشلک تشبوسلری بو یوزنشنون مثاللر سپتید گوستلدی. Xulas legende Adalet ve Terakkiyat Partisi'nin çarek esirlik hakimiyeti cereyanında Türkiye'nin künzürü işivatkan halkara tesiri, güçlük iktizat, müdafiyet sanayiti, soğuda insanperverlik yardımı, energiye, katnaş ve stratejik şirkçilikle bilen kurallanan aktif diplomatiyeni özara nebiyet gözüş usulü bilen birleştiriş iktidarına bağlandı. Türkiye bugün Balkan'dan Afrika'ya, Karadeniz'den Uttur Asya ve Uttur Şarkı kadar keng coğrafyada nezerden sakıt kılışkı bulmaydıgan muhim bir küştür. Ötken 25 yılda toplanan organlık tecrübe keng diplomatik ve tor ve teknikilik iktidarının Türkiye'nin kelgüsüyle tekemi çoğun dünyavi rolü oynayışka teyyarlıqallıkı otturgu koyuldu.

TRT Uyghurçinin hürmetli ihlasmenleri, yukarıda Məxsus Səhifə namlı programımızın bu haftalık sanı da Recep Tayyip Erdoğan rehberliği de arka-arkadan kurulgan hükümetlerinin muqim ve ameliyatçan taşkı siyaset teşebbüsleri arkalık Türkiye'nin halkara sahindeki qed götürüş müsabısını temiqiğen Adalet ve Terakiyat Partiyası'nın 25. yılı ve Türkiye'nin rayonluk hem dünyavi güç sübtüde qed götürüşü namlı makalını sizlerle ortaklaştık. Köngül koyup tanışıqınlar üçün köptün köp rahmet. Aldığımızdaki hepte yeni bir deyim bilen huzurunlardı boğuca. Aman boğaysızla, xeyr hoş.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ertiyene okşaş vakit ve okşaş çastotada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.

gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

0: Bu çare 2022-ci ilin məri Rusiya qarşı təvəşin davam etdirən yurdun içində giyindən qolluq tapmanı davam etdirir. Zelenski bu bəyanatı şənbə günü jurnalistlərlə keçirən mətbuat yorumuna aytdı. O, Zelenskinin bir neçə teatr krizin içində bir neçənin davamına keçirən ilkinci mətbuat yorumuna oldu. Yurdun ön köprü qorumaq ministri Mikhail Fyodorov şu yöpte saylaları qorunamağın yorunu sorab çıxış edinindən son, saylı ulan bağlı çekilişkər xatam güyüşünü. Fyodorov saylı ulan bağlı hiç kile anak yol kartasını teklif etmedi. Bilirmenler sayılıların qurulmağına bir neçə pəhkəlçilikleri, misal üçün etkilerin milyonlarca Ukrayna botxunların ve basıp alışlıq alınaqı teritoriyaların yaşayıcılarının nəyəkini ses verecekti, şeylik hem Rus çeşmelerinden alınan desinformasiyanın xoğupunu görkədiler. Kiyifin Sosiologiya İnstitutunun geçirilen sualnamasına göre, Ukraynaların dine 15 götürümü çatınışıq qutormazın ön sayılıların geçilməyini istəyir. Saylı ulan bağlı cedirleşikler Ukrayna ile Rusya'nın günlülük raketi ve uçurması ve ulularına kurayan kucunlarının doğam edilen günlerine kavat geldi. Zelenski cimette ve harabi güçlerde adı verilen deri olduğunu belledi ve bölünüşükler çoğunlaştı, hoplu vakaların tövükkülçülüğü vardı duyduruş verdi. Zelenski, biz bu tövükkülçülüğün bardığını boyun almalarız, şol ordu hoplu vakaları taraf hareket bolup bilir, deyip məlum etdi. Pakistan ile Malayziya hukukluluk ulgumuna xidmatdaşı çoğunlaştırma qarada aralaşdılar. Pakistanın İçeri İşler Ministri Mohsen Naqvi ve Malayziyanın İçeri İşler Ministri Saifuddin Nasution bin İsmail hukukluluk, terörsüzlüğe karşı görüş ve antav malumatlarını paylaşmak gibi metinlerde iki yurdun arasında xidmatdaşı arttırıp bulmak qarada aralaşdılar. Pakistanın resmi xabarlar agentliği olsa, Agentlerin haberine göre, Naqvi yurda tapar kuran Saifuddin ile Padet Islamabad'da duruş geçirdi. Ministerler tarafından katnaşkar ve içerik hukukluluk boyunca hizmettaşı arttırıp mamak vardı aralaştılar. Naqvi ve Saifuddin öz ministerliklerin aratına birlikteki iş toparını döretmek ve kenaraka hukukluluğu yali hukukluluk uğurluğunu hizmettaşı etmek vardı aralaştılar. Hormat dinleyicilerin daşayut haberlerini dinlediniz.
1: Dünyanın çar tarafına, günün her sağ adına, TRT Türkiye'nin sesi sizin üren.

Salam, hormatly dinleyijiler. Şuň siziň bilen Türkiýe dünýäsiniň sunugat ruhly ýaşlaryny bir ýere jemleýän, sahnalary umumy dil we umumy ýürek bilen paýlaşmak mümkinçilik berýän aýraty bir çäre barada gurrun ederiz. Bu duşuk Türkiýe dünýäsiniň talip teatr festivallary. Halkara Türki Medeniyeti Guraması Türksoy'un başlangıcı ile durmuşa geçiren bu festival, Azerbaycan'ın Qazaqstan'a, Kırgızstan'ın Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Türkiye'ye uzap gidiyen giyin geografik genişlikte yukarı oku mekteplerine bilim alayan yaş teatr işgarlarını bir sahnada cimleyer. İnni Volta sizi bu dörücülük yolunun başlayan ilkinci duralogasına Daşkent'e alıp gideriz. Bu wakanyň taryhy 2023-nji ýylyň may aýyna Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine başlandy. 22-26 may aralygyna geçilen 1-nji Türkiýe dünýäsiniň talip teatr festivali Türksoýun Özbegistanyň medeniýet we tiýagaçylyk ministrliginiň hem-de

Özü ustan Medeniyet ve Sunuğat Üniversitesi'nin kılmattaşlığı neticesinde durmuşa geçirli. Azerbaycan'ın Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan ve Türkiye'den yukarı okul mekteplerinin talipleri tarafından tayarlanan tiyatro eserleri Özbek sunuğu sözcülerine küdürlünü. Bu çare Çoluruat'ın özünde Türksoy tarafından Şol yıl dürüdülün Türkiye dünyasının şekilleniriş sunuğatı üniversitelerinin birleşiminin kem ilkinci iş oldu. Festivalin ahırına yenicilere bayraklar oğuşurlu. İngovu spektakl bayrağı Kazakistan'ın Temirbek Jürgenov adındaki Tunot Akademiyatının talepleri tarafından tahnilaştırılan Psikoz adlı esere berli. İng Dövrevap tema bayrağına Özbekistan'ın Günlüsüz Giyiciler adlı spektakli münasip bollu. İngovu erkek aktör bayrağı Kırgızistan'ın Damirbek Kayra'da koğuşurlu. İngovu denen aktör bayrağı olsa Azerbaycan'ın Leman Salimov'a berli. Daşkentte yakın bu dörüzülüp oğdu bir yıldan son düğünün başka bir geografik genişlikte Baku'da tədin alavlanı. (Gülüyor) 2024 yılda sahna Azerbaycan'ın patiti Baku şəkərine göçtü. Türksoyun ve Azerbaycan devlet medeniyet ve şekilleniriş sunuğatı üniversitelerinin kurumaçılığına geçirilen ikinci Türkiye Dünyatının Talip Tiyatr Festivali Azerbaycan Devlet Akademik Sağ Teatrına davarlı açılış davrasıyla öz işine başladı. Açılış davrasına Azerbaycan'ın Medeniyet Ministri Adil Kerimli, Türksoy'un Başsekretari Sultan Raif ile bir hatarda Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın Sunuğut Üniversitelerinin rektörleri hem katnaştılar. Açılış davrasına çıkış eden Sultan Raif, festivalin maksadının tiyatro sunuğunun ösmeğine yardım vermekten ve geleceğin dürüzülük işgaleri olacak yaşların aratına köprüleri kurmaktan ibarattığını belirleyip şeyle dedi. Bu festival bir taraftan Türkiye halklarının tiyatro sunuğunun köptürlüğünü ve çoğunluğunu şöklenendirmeye mümkünçülük veren olsa, beylik taraftan doğunluğumuzu ve ağzıbirliğimizi dünya cemiyetçiliğine yeniden vurgedek görkünmeye şart dürüdür. Şunun üçün umumi medeni mirasımızı gelecek nesillere yetirecek ağda yurtlarımızın, festivallarımıza katlaşan ve bətləşən her bir yukarı oku mektebinin tiyatr toplarına minnettarlığımı bildiriyarın, hem de onlara üstünlük arzu ediyarın idi. Festivalin devamında Hacettepe Üniversitesi'nin Ankara Devlet Konservatoriyasının talipleri, Özbekistan'ın Devlet Medeniyet ve Şekilleniriş Sunuğatı İnstitutu'nun talipleri, Kırgızistan'dan Tu Abdumamonov adındaki Milli Akademik Drama Tiyatrının Tiyatr Koleji'nin talipleri, hem de Kazakistan'dan Jürgenov adındaki Kazak Milli Şekillendiriş Sunuğatı Üniversitesi'nin talipleri öz spektaklarıyla sahneye çıktılar. Sol günlerde Türksoy'un başlangıcıyla dürüdülen Türkiye Dünyası'nın Sunuğat Üniversitesi'nin birleşiminin kem ilkinci yığınağı Baku'da geçirildi. Şeylikte festival inni dinge bir sahne duşu bolmak ulan şaklanman, eğitim institucional xilmatdaşın ve ödara qollon mühküm meydançatına uğurlu. Yolaçılık koltu devam etti. Üçüncü durulgu Kazakistan'ın medeni patati Almata şekar bollu. Temirbek Jürgenov adındaki Kazakistan Milli Sunuğat Akademiyatının eğitiliğine geçilen Üçüncü Türkiye Dünyatının Talip Tiyatr Festivali, Kazak halk destanına esaslanan Koblanda adlı spektaklin açıldı. Ondan son Türkmenistan'ın Devlet Medeniyet İnstitutu'nun talipleri ve Kırgızistan'ın Beyşan Aliyev adındaki Milli Medeniyet ve Sunuğat Üniversitesi'nin talipleri sahneye çıktılar. Kırgız topları Sultan Raif'in yazın Kaşaba adlı spektaklini ulus sahtıklarla sahnelaştırdılar. Daşkent'te yakın alo Baku'da ulurlu. Almata'da olsa dəvi uğurlu. Eğitim bu yolculuk şu yerde tamamlanır mı? Elbette yok. İndiki durulğanın Türkiye dünyasının başka bir kadimi toprağını bolcaqdığını ümit ediyoruz. Sebebi her bir tədi sahna bu festivalin nəkili derecede canlı ve işçen dəvi uğurlunluğunun en aydın tutunamasıdır. Daşkent'ten Baku'a, Baku'dan Almata'ya uzap giden bu yol gelecek yıllarda da Türkiye dünyasının dürlüğü küncüklerini, tədi sahnalarda ve tədi yaş zekinlerin katlaşmasına devam eder deyip çaklamak olur. Hormat dinleyiciler, Türkiye dünyasının Talip Tiyatr Festivali hazırki vaqtda 3 yurdu, 6 doğun halkı ve

Yüllerce yaş zehini bir sahne aslında birleştiren köprü öğürlü. Daşkent'ten Baku, Baku'dan Almaty çene uzap giden bu yol, Türkiye dünyasının geleceğini ınanıp taşıracak yaş sunuğut işgalanın umumi medeniyetin doğrununu bir yere cemlenmenin en acayip nutkalarının biridir. Şu yerde yaşlarımıza yüzlenip, gidecek yöne tüy sürüktün çıkken bir çağrışımızı aitme ustiyarız. Türkiye dünyasının gelecekki beyk tunot işgaleri siz yaşlar. Şeyli çarilerin eklintine iyisin katnaşın. Öz taknağınızı, sesinizi ve dikininizi paylaşmaktan çekinmen. Seve her bir spektakl, her bir sahna çıkışı aslında doğanlık yurtların medeniyetlerini birbirine tanıştırayan gidecek emma tesirli medeni ilçanıdır. Teatrcılık taslamalarını durmuşa geçirin. Doğanlık yurtların hikayelerini ve medeni miratını sahnaya çıkarın. Sebebi teatr sahnasında bir yere cemlenen yaşlar, erte türkü dünyasını yürektün yürege hatta yakınlaştıracak adımlardır. Bu acayip çareni sizinle paylaşmaktan hoşal olduk. İnniki etleşimizde yeniden duşmak ardı ulan, hoş, sağ olun.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıysgı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanağın ten arkalı Türk Saat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşşan çak hoş sağ bolun.

0: Radio Gayana.
1: Etirçiye Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radio Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Evo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Giderli Diyamuriye Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya?
14: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye ünü radiosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Yıllar geçse de üstünden.
1: This is the voice of Turkey and here is a song by Fikret Kızılok.
0: Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu?

0: Türkiye'ye sıkma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Deep Player Türkiye'nin sesi radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turquía.
15: Efir de Turquía ovoz radiosa.
16: It Turquía hongia radioya.
8: Ov de radio glas Turquía.
17: Turquía une radiosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

anlamı yok tüm sözlerin. Sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin.

bilmezsin. Bir günah işledim, çok üzdüm seni. Bilirim, bir daha sevmem.